Yasutaki Yamada yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası, Hector Berlioz'un Roma Karnavalı başlıklı uvertürünü seslendirdi. Topluluğun 10 Mayıs 2024 tarihli konseri Camille Saint-Saëns'ın 1. Cello Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Kian Soltani.

Camille Saint-Saëns'ın birinci cello konçertosunu solist Kian Soltani ve Birmingham Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Kian Soltani, biz parçası olarak Pers Ateş Dansı adlı eserini seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Birmingham Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan cellist Kian Soltani, Pers Ateş Dansı adlı eserini seslendirdi. Kazuki Yamada yönetimindeki topluluğun 10 Mayıs 2025 tarihli konseri Gabriel Fauré'nin Eleji başlıklı eseriyle devam ediyor.

Gabriel Fauré'nin Eleji başlıklı eserini solist Kian Soltani ve Birmingham Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Maurice Ravel'in 1 ve 2 numaralı Daphne ve Chloe Suite ile sona eriyor.

Maurice Ravel'in 1 ve 2 numaralı Daphne ve Chloe suitini Birmingham Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Handel'in Serse operasından Ombra Mai Fu başlıklı arya ile devam ediyor.

Händel'in Serse operasından Ombra Mai Fu başlıklı aryayı kontrtenor Sergei Siegers ve Sinfonietta Riga Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Edvard Grieg'in solo piyano için bestelediği Opus 72 Norveç Kırsal Dansları adlı eserler serisi var sırada.

Edvard Grieg'in Opus 72 Norveç Kırsal Dansları adlı dizisini piyanist Ingfried Brahe Nyhus seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1782 yılında ilk kez sahnelenen Saraydan Kız Kaçırma operasından bir tenor aryasıyla sona eriyor.

Senior Mihail Şade, Richard Bradshaw yönetimindeki Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan bir arya seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Romantik dönemin Fransız bestecilerinden Benjamin Godard'ın Cello ve Arp için Josella'nın Ninnisi adlı eserini ve Joseph Suk'un 1914 yılında yaylı çalgılar için kaleme aldığı Eski Bir Çek İlahisi üzerine meditasyon başlıklı kompozisyonunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Claude Debussy ile başlıyoruz. Bestecinin klasik armoni kurallarından koparak yeni bir üsluba geçişini yansıtan eserlerinden biri olan Opus 10 Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Tilev Kuartet seslendiriyor.

Debussy'nin Opus 10 Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Tilev Kuartet'ten dinlediniz. Polonya'nın Maria Szymanowska'dan sonra uluslararası üne kavuşan ikinci kadın bestecisi Grażyna Bartzewicz'in 1952 yılında kaleme aldığı 3. senfonisiyle devam ediyoruz.

Bojina Batsevich'in 1952 tarihli 3. senfonisini Jan Krenz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1954 doğumlu İsveçli besteci Per Gunnar Pettersson'un koro ve solo korno için kaleme aldığı Aftonland başlıklı eseri var sırada.

İsveçli besteci Per Gunnar Pettersson'un Aftonland başlıklı eserini Korno'da Soren Hermansson ve Jutland Oda Korosu'ndan dinledik. Programımız 18. yüzyıl bestecilerinden Joseph Bologni'nin Opus 11 Sol Majör 1. Senfonisi ile devam ediyor.

Klasik dönem bestecisi Joseph Bologna'nın Opus 11 Sol Majör 1. Senfonisini Jean Lamann yönetimindeki Tafel Müzik Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönemin Fransız bestecilerinden Benjamin Godard'ın cello ve arp için Josella'nın Ninnisi adlı eseri var sırada.

Benjamin Godard'ın Josella'nın Ninnisi adlı eserini cellist Henri David Varema ve arp sanatçısı Cornelia Lotzmann yorumladı. Henry Purcell'ın iki trompet ve bakır nefesler için sonatıyla devam ediyoruz. Fred Mills düzenlemesiyle Brass Consort Köln seslendirildi.

Harry Purcell'ın İki Trompet İçin sonatını Fred Mills düzenlemesiyle Brass Consort Köln topluluğundan dinlediniz. Joseph Suk'un 1914 yılında yaylı çalgılar için kaleme aldığı eski bir Çek ilahisi üzerine Meditasyon başlıklı eseri var sırada.

Joseph Suk'un eski bir Çek ilahisi üzerine meditasyon başlıklı eserini Camerata Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız barok dönem bestecilerinden Barbara Strozzi'nin soprano, iki keman ve sürekli bas için Jorge Apollo başlıklı serenadıyla sona eriyor.

0: Clarice Rothsey'nin Jorge Apollo başlıklı serenadını soprano Susan Ryden ve Musica Fiorita topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada İran'la ABD arasında mütabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç buluşmasında konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda, yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. ABD ve İran arasındaki mütabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde, Beyaz Saray teknik görüşmeleri ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi içe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

Excuse me, sir.

Where you meet?

I'm sorry.

Well, that's very well now.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Frédéric Chopin'in Sarasate tarafından keman ve piyanoya uyarlanan Nocturne ve Vals'ini dinlediniz. Tianhua Yang ve Marcus Hadula ikilisi seslendirdi.

Franz Dantzsi'nin Opus 67 2 numaralı Mi minör Nefesli Sazlar için Beşlisinden bölümler dinlediniz. Berlin Nefesli Sazlar Beşlisi seslendirdi.

Henri Wiotemps'in viyola ve piyano için Eleji ve La Nuit başlıklı kısa parçalarını dinlediniz. Roberto Diaz ve Robert König ikilisi seslendirdi.

Franz Anton Hofmeister'in Nefesli Sazlar için 3 numaralı si bemol majör partitasından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'ın 996 sayılı Mi minör lavta için süitinden bölümler dinlediniz. Jakob Lindberg seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde Albeniz ve Granados'la başlayan İspanya gezimize Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo ve Gaspar Sanz'ın eserleri eşliğinde devam ediyoruz. Yolculuğumuz Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka adlı eseriyle başlıyor. Falla, Pedro Antonio de Alarco'nun aynı adlı romanından uyarladığı bu eserini, Sergei Diaghilev'in yönettiği Rus bale topluluğu için bestelemiştir. Balenin dekor ve kostümleri de Pablo Picasso tarafından tasarlanmıştır. Eserin konusu 18. yüzyılda Endülüs'te geçer. Hikaye, değirmencinin güzel karısına ilgi duyan valinin komik ve başarısız girişimlerini anlatır. Valiyi simgeleyen üç köşeli şapka, dönemin yönetici sınıfının sembolüdür. Eser boyunca yanlış anlamalar, kılık değiştirmeler ve çeşitli mizahi olaylar yaşanır. Hikayenin sonunda dürüstlük ve sevgi galip gelir. Flamenco, eserin müzikal dokusunun temelini oluşturur. Fandango, farruka ve jota gibi geleneksel dans türleri, orkestral renklerle zenginleşir ve sahneye taşınır. Şimdi sizlere balede yer alan iki dansın gitar için düzenlemesini sunuyoruz. Gitarist John Williams'ın seslendireceği dansların düzenlemesi de kendisine ait.

Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Balesi'nden iki dansın gitar için düzenlemesini dinlediniz. Gitarist John Williams seslendirdi. Joaquin Rodrigo, İspanyol müziğinin önde gelen isimlerinden biridir. Aranjuez başlıklı gitar konçertosu da besteciye uluslararası ün kazandıran eseridir. Konçerto adını Madrid civarındaki Aranjuez kasabasından alır. 16. ve 17. yüzyıl İspanya krallarının oturduğu Bourbonların Gözde Sarayı da bu kasabadadır. Rodrigo 1939'da Aranjuez'e gittiğinde sarayın portakal ve manolya ağaçlarıyla çevrili bahçelerini görür. Gördüğü manzara ona ilham verir. Arp'ın uçuculuğunu, piyanonun büyük gövdesini ve gitarın ruhunu canlandırabilecek bir beste yapmak sözleriyle anlattığı ideali burada gerçekleşir. Konçerto, arp gibi duyulan arpejlerle, piyano gibi hissedilen güçlü akorlar ve hızlı pasajlarla, gitarın zarif ezgiler ve kırık akorlarla ortaya çıkan ruhuyla örülüdür. İspanyol tarihinin zarafetini ve romantik atmosferini yansıtan eserin ilk bölümü, Rodrigo'nun müziğinin tipik bir örneğidir. İkinci bölüm, Sevil'deki dini törenlerde seslendirilen Saeta'nın etkilerini taşır. Gitarın arp gibi duyulan arpejlerinden sonra Corancle'den duyulan ezgi Rodrigo denince akla gelen ünlü ezgidir. Konçertonun üçüncü bölümü ritmik bir dansı andıran yapıda ve rondo formundadır. Rodrigo'nun Aranjuez'in bahçelerini ve ruhunu notalarla tasvir ettiği konçertosunu sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin in the Fields eşliğinde gitarist Pepe Romero seslendiriyor.

Joaquin Rodrigo'nun Aranjuez başlıklı gitar konçertosunu dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetimindeki San Martin in the Fields eşliğinde gitarist Pepe Romero seslendirdi. Ünlü gitarist Andres Segovia, Rodrigo'nun yüze aşkın kaydı yapılan ve konserlerde sıkça seslendirilen Aranjuez konçertosunu hiçbir zaman çalmamıştır. Konçertonun kendisine değil de kendisinden daha az tanınan İspanyol gitarist Reino Sainz de Malamaza'ya ithaf edilmesine alındığı rivayet edilir. Rodrigo bunu telafi etmek için Bir Gentleman İşin Fantazi adlı eserini Segovia'ya ithaf eder. Eserdeki centilmen Segovia'dır. Ancak burada bir centilmen daha vardır. 17. yüzyıl İspanyol gitarist ve bestecilerinden Gaspar Sanz. Rodrigo Gaspar Sanz'ın İspanyol gitarı üzerine müzik eğitimi adlı kitabında yer alan parçalarını bu konçertoda değerlendirir. Rodrigo'ya göre Sanz'ın gitar için yazdığı yıllanmış parçalar 20. yüzyılın harmonisiyle yeniden tatlandırılmış, renklendirilmiştir. Şimdi sizlere Rodrigo'nun bu eserini sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetimindeki San Martin in the Fields eşliğinde gitarist Pepe Romero seslendiriyor. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri Villano e Risarcare, Espanyoletta ve Napoli süvarilerinin fanfarı, balta dansı, Canario'dur.

Joaquin Rodrigo'nun Bir Gentleman İçin Fantazisini dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin in the Fields eşliğinde gitarist Pepe Romero seslendirdi. Rodrigo'nun bu eserinde ilham aldığı besteci Gaspar Sanz, 17. yüzyılın önemli gitar virtüözlerindendi. İspanya kralı 4. Filippo'nun saray bestecisi ve gitaristi olan Sanz, yaşadığı dönemde gitarın popüler bir çalgı olmasını sağlayan isimlerdendi. Özellikle Folias ve Espanyoletta temaları Avrupa'nın birçok ülkesinde bestecilere ilham vermiş, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etmiştir. Sanz'ın Rodrigo'ya ilham veren eserlerinden Espanyoletta ve Folias'ı dinliyorsunuz. Gitarist Narciso Yepes seslendiriyor.

0: Gaspar Sanz'ın iki eserini gitarist Narciso Yepes seslendirdi. Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo ve Gaspar Sanz'ın eserlerine yer verdiğimiz programımız sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Viyana'daki Haydn, Avusturya'daki Johannes Brahms ve Avustralya'da düzenlenen Melbourne Uluslararası Oda Müziği Yarışması gibi seçkin organizasyonlarda elde ettiği birincilik dereceleriyle adından övgüyle söz ettiren kemancı Matus Peruska, çelist Kristina Wojcieszkowa ve piyanist Jan Wojciech'ten oluşan Trio Bohemo'nun geçtiğimiz ay Suprafon etiketi altında yayınlanan ve Anton Reihan'ın geç dönem piyanolu üçlülerini içeren son albüm kaydı yakın dönemin gözde seçkilerinden. Grup üyelerinin 2024 yılında yine Suprafon etiketi altında yayınlanan ve Smetana ile Schubert'in eserlerini içeren albüm kaydı The Guardian tarafından haftanın klasik müzik albümü seçilmiş, BBC Müzik Magazine tarafından 5 yıldızla ödüllendirilmişti. Topluluğun ilk albümünden sonra yayınlanan bu albüm döngüsü bir referans niteliğinde. Sanatçıların, Reihan'ın kuramcı kimliğinin pratikteki en olgun yansımalarından biri olan altı üçlünün içerdiği ifade yoğunluğuna olan titizliği ve bestecinin dönem diline olan egemenliği etkileyici. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Bohemo üçlüsü, Anton Reihan'ın Opus 101 eser sayılı Re minör 2. piyanolu üçlüsünü seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro non troppo, 2. bölüm Menuetto Allegro, 3. bölüm Andantino, 4. bölüm Allegro assai.

Kemancı Matos Peruska, çelist Kristina Wojcikova ve piyanist Van Wojcik'ten oluşan Bohemo üçlüsü seslendirdi. Sanatçıların yakın zamanda Suprafon etiketi altında yayınlanan ve Anton Raihan'ın tüm piyanolu üçlerini içeren albüm döngüsünden dinledik. Bohemo üyeleri, bestecinin Opus 101 eser sayılı Re minör 2. piyanolu üçlüsünü seslendirdi. Bu yıl 80. yaşını kutlayan İngiliz besteci Colin Matthews'un müziğine adanan Seascapes adlı albüm güçlü yorumuyla modern ve çağdaş müzik repertuarında öne çıkan İngiliz soprano Claire Booth, bir diğer İngiliz ses sanatçısı Marcus Farnsworth ve Jessica Curtis yönetimindeki Nash Ensemble'ı bir araya getiriyor. Sanatçılar, İngiliz bestecinin ses ve şiir düzleminde kurduğu müzikal evreni rafine bir dille yorumlamış. Sidney Keys'in şiirleri üzerine bestelenen eserin ilk seslendirmesi 2021 yılında Nash Ensemble ve Claire Booth tarafından Wigmore Hall'da gerçekleştirildi. Besteci Colin Matthews bu şiirleri müzikle yoğururken doğayı yalnızca resmetmekle kalmıyor, ses dokusu üzerinden bir tür psikolojik manzara kuruyor. Bu yüzden eser hem dış dünyayı hem de insanoğlunun iç dünyasını ele almakta. Seascapes deniz imgesini kullanarak insanın içsel dalgalanmalarını, kırılganlığını ve belirsizlik hissini şiirsel dille anlatan bir şarkı döngüsü. Yapıt Adakent, Kuzey Denizi'nden, Gece Haleci ve Deniz Manzarası başlıklarını taşımakta.

sevgili soprano Claire Booth ve Jessica Curtis yönetimindeki Nash Ensemble'ı bir araya getiren ve bu yıl 80. yaşını kutlayan İngiliz besteci Colin Matthews'un müziğine adanan Seascapes adlı albümden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, İngiliz bestecinin aynı adı taşıyan yapıtını seslendirdi. Bir yanda Gustav Holst'un gezegenleri görkemli bir senfonik fresk gibi resmeden ölümsüz başyapıtı The Planets, diğer yanda Finlandiya müzik tarihinin saklı cevherlerinden Vainio Raitio'nun gizemli ve düşsel evreni Moonlight on Jupiter. Nicholas Cullen yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası, yıldızlarla örülü evrenin sonsuzluğuna açılan iki farklı düşü bir araya getiriyor 5 Haziran 2026'da Ondine etiketi altında yayınlanan bu albümde. Jüpiter üzerindeki Ay Işığı başlıklı eseri ilginç kılan nokta, yapıtın belirli bir hikaye anlatmaktan çok bir rüyayı seslendirmesi. Eser, bestecinin uzayda yolculuk yaptığı ve Jüpiter'in etrafında dönen 7 uyduyu gördüğü bir rüyadan ilham alıyor. Eserde bir olay örgüsünden çok sonsuz uzay boşluğu, uzak gezegenler, ayın gümüş parıltısı ve sessizliğin derinliklerinden yükselen kozmik titreşimler gibi imgeler belirmekte. Besteci eseri tüm yapıtları arasında farklı bir yere koyduğunu söylemiş. Zira el yazması partisyona şu sıra dışı ithafı düşmüş. Bu senfonik şiiri Korsa'dan gelen kedime adıyorum. Ekim 1922'de Jüpiter'e gönderdim. Nicholas Cullen yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'nın bir yorumuna kulak veriyoruz. Sanatçılar Finlandiyalı besteci Vainio Raitio'nun Moonlight on Jupiter adlı eserini seslendiriyor.

0: Nicholas Kahn'ın yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sanatçılar geçtiğimiz haftalarda 5 Haziran 2026'da Din etiketi altında yayınlanan albüm kaydından Finlandiya müzik tarihinin saklı cevherlerinden Vaino Raito'nun Moonlight on Jupiter adlı yapıtını seslendirdi. Yapıt, bestecinin uzayda yolculuk yaptığı ve Jüpiter'in etrafında dönen 7 uyduyu gördüğü bir rüyayı betimlemekte. Bir dünya sahne ve stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk konuğumuz, çağdaş operet sanatına muhteşem üslubuyla farklı bir yön veren, ancak bugün fazla bilinmeyen Avusturyalı besteci Fred Raymond. Sanatçı, müzik öğrenimini Viyana'da yapmış, hafif şarkılarla tanınmış, onları bir dizi operet izlemiştir. Mavi Maske, bestecinin bu eserleri arasında yer alır. Ve ilk temsilinden sonra elde ettiği başarı üzerine filme alınmış, zengin revü

Sahneleriyle daima neşe kaynağı olmuş, İtalya ve Arjantin gibi sıcak iklimlerin ritim ve ezgileriyle işlenmiş, melodileri ülkeden ülkeye dolaşıp durmuştur. Mavi Maske adlı tablosuyla Sanremo armağanını kazanan ressam Armando, arkadaşlarıyla eğlenmekte, bu başarıyı kutlamaktadır. Armando, tablonun modelini bir yıl önce bir maskeli baloda tanıyıp atölyesine götürmüş, resmini yapmış, kimliğini saklayan kadın tam bir yıl sonra geleceğini söylemiş, kendini tanıtacağına söz vermiştir. O gün geldiğinde, Mavi Maske'nin modeli Evelyn ve ressam Armando birbirlerine aşık olur. Şimdi bu güzel operetten, Uvertür ve Potpuri'yi dinleyelim.

0: Avusturyalı besteci Fred Raymond'un Mavi Maske operetinden Uvertür ve Potpuri bölümünü Sari Barabas, Ursula Schirmacher, Carl Telkar ve Michael Jerry Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Sıradaki konuğumuz Gilberto Mendez. 1922-2016 yılları arasında yaşayan Mendez, müzikolog Cacha Macado'ya göre kendinde Heitor Villa-Lobos'tan çok şey buldu. Bunun nedeni, Lobos'un müziğinin milliyetçi yönü değil, yenilikçi ve benzersiz karakteri.

Dinleyeceğimiz Allegres Tropicos, Un Bailena Mata Atlantica, yani Mutlu Tropikler, Atlas Ormanlarında bir bale, São Paulo Üniversitesi'nin kurulmasına yardımcı olan Fransız antropolog Claude Levy'nin Tristes Tropicos, Hüzünlü Tropikler adlı eserine zarif bir göndermedir. Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Atlas Ormanları, dünyada doğal çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri. Bu doğa harikası, Gilberto Mendes'in mutlu ve umut dolu notalarıyla 2006 yılında müziğin anlatımına bürünmüş. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Brezilyalı besteci Gilberto Mendes'in Mutlu Tropikler, Atlas Ormanlarında Bir Bale başlıklı eserini São Paulo Korosu'na Alondra de la Parra yönetimindeki São Paulo Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı Notalar, İsveçli besteci, kemancı ve şef Bernard Olin'le devam edecek. 1866-1914 yılları arasında yaşayan sanatçı, Stockholm Kraliyet Müzik Okulu'nda başladığı eğitimini Berlin'de Emil Sore ve Philipp Scharwenka ile sürdürmüş, İskandinavya'nın en iyi virtüozlarından olduğu keman repertuvarına seçkin örnekler kazandırmıştır. Olin'in bu eserleri arasında yer alan Opus 7 konser parçasını dinliyoruz.

İsveçli besteci Bernard Olin'in keman ve orkestra için Opus 7 konser parçasını Tobias Rimborg ve Gable Senfoni Orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul edecek. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı. Uraloğlu hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metroyla İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hıza ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkati çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm odaklı olduğunu söyledi. Antalya 2035 hamlesi bu ülkenin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. 26 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı operasyonların kararlılıkla sürdüğü mesajını paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kriptolu haberleşme uygulamasıyla ülkeler arası uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye operasyon emri verdiği adreslere yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. İşlemler e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret ücret alamayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Rusya, Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın Harkiv kenti ve çevresinde birçok noktayı vurduğunu duyurdu. Saldırılarda 4 çocuk, 10 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

çiçekler, sevdikleri erkeklere sunmak için genç kızların topladığı çiçekler. Erkekler, o çiçekleri alan ve askere alınan erkekler. Askerler, cephelerde toprağa düşüp birer tümseye dönüşen askerler. Ve tümsekler, üzerlerinde yeniden bahar çiçeklerinin açtığı kırlar, tepeler. Genç kızlar fi tarihten bu yana her mevsim toplayıp götürseler de çiçekler her yıl yeniden açıyor ve açmaya devam edecek sevgili dinleyiciler. Geçen hafta John Baez'in getirdiği çiçeklerle sona eren iklimlere yolculuğumuz bu haftada Sovyet Edebiyatı'nın Nobel Ödüllü yazarı Mikhail Shalohov'un derlediği çiçeklerle başlayacak. Ve tüm zamanları aşan bu Rus halk ezgisini bu haftada Max Kolpet'in Almanca dizeleriyle ve 1978 yılından bugüne ulaşan sesiyle Nana Muscuri sunacak. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?

Nana Mouskouri, Ioanna Mouskouri adıyla Girit Adası'nın Hanya kentinde doğmuş ve Atina'da büyümüştü. Ama bu onun ana dili Elence'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Portekizce, Galce, Çince ve az önce dinlediğimiz gibi Almanca ezgiler söylemesine engel değildi. Bir anlamda bir dünya yurttaşıydı o. Dilindeki ezgiler tüm dünyayı dolaşıyordu. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte bu haftada çiçekli ezgilerle yılların içinden geçerek geçmiş zamanlarda dolaşıyorum ve ilkbahar seslerinin çağrısıyla 3 hafta önceki gibi 1882 yılının Viyana'sına gidiyorum.

3 hafta önce 1998 yılının anılarında Nikolaus Arnankurt yönetimindeki Berliner Filarmoniker'den, Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan yankılanmıştı bu sesler. Bugünse 1939 yılının beyaz perdesinde ilk aşk, First Love filminde duyuyoruz Viyanalı Johann Strauss'un 1882'de bestelediği İlkbahar Sesleri Valsi'ni. Hollywood'un bülbül sesli Kanadalı yıldızı Diana Durbin, Henry Koster'ın yönettiği filmde Robert Stack ve Eugene Pallett'la paylaşmıştı ekranı. Strauss'un İlkbahar Sesleri Valsi, Frühlingsstimmen Walzer, Hans Zalter'in uyarlaması ve Ralph Reed'in İngilizce sözleriyle Diana Durbin'in sesinde kalplerdeki ilkbahara dönüşmüş, ona Charles Reven yönetimindeki orkestra eşlik etmişti. Spring in My Heart.

Yalnızca doğaya gelmez bahar. Johann Strauss'un notalarıyla az önce Diana Durbin'den dinlediğimiz gibi kalplere de gelir kimi zaman. Bir Rönesans resmi olur, Sandro Botticelli'nin resmettiği mitolojik Primavera'ya ilkbahar tablosuna yansır 1482 yılında. Ve 1947 yılında Portekiz'in eski başkenti Coimbra'ya adanan bir bahar şarkısına dönüşür Raul Ferrao'nun notalarında. 5 yıl sonra Jacques Larue'nun Fransızca lirikleriyle Nisan ayında yaşanan bir Portekiz baharı olur. Örtakit'in sesiyle 7 gün öncesinin iklimlere yolculuğuna ulaşır ve aynı gün Amalia Rodriguez 1956 yılından duyulan sesiyle José Gallardo'nun özgün lirikleriyle Coimbra baharını anlatır. Bugünse bestelendikten 12 yıl sonra Avril Morris adıyla 1913'te San Francisco'da doğan Doğu Avrupa kökenli Tony Martin'in sesinden yankılanıyor Ferrao'nun Coimbra'sı. Tony Martin, Jimmy Kennedy'nin İngilizce lirikleriyle Lenny Hayton yönetimindeki orkestra ve koro eşliğinde anlatıyor Portekiz baharını. April in Portugal ya da Whispering sözcüğündeki Spring'e gönderme yapan ve baharı fısıldayan serenat anlamına da gelen The Whispering Serenade.

Baharla birlikte mavi gökler altındaki çayırlar da yeşerir, Portekiz'de ve dünyanın dört bir yanında. 7 gün önce Brothers Four grubunun gitarları eşliğinde şarkı söylediği o yeşil çayırlarda 3 İngiliz kız kardeşe rastlıyorum bu hafta. Jocelyn Joy Victoria Chinery, ikiz kardeşleri Hazel Teddy Chinery ve Babette Babs Chinery. Üç kardeş ilk kez 1944 yılında Londra'da mikrofon başına geçmişler, şarkılarını Beverly Sisters adıyla söylemeye başlamışlar.

1960 yılına gelindiğinde de şarkılarını söylemeye devam ediyor. Müzikseverlere Frank Miller, Richard Durr ve Terry Gilkison imzalı Yeşil Çayırları anlatıyorlar. Greenfields ve Beverly Sisters.

Ve derken rengarenk bir kelebek kanat çırpar, Beverly Sisters'ın şarkı söylediği yeşil çayırlarda. 69 yıl önce iki Amerikalı'nın, Carl Mann ve Bernie Love'un Anthony September takma adıyla yazıp besteledikleri izgide uçmaya başlar bu kelebek. Aynı yıl Iowa'lı Howard Andrew Williams'ın müzik dünyasındaki adıyla Andy Williams'ın sesine konar, kanatlarını onun sesiyle çırpıp öyle bir yükselir ki 1957'nin Britanya ve Amerikan pop listelerinde birinci sıraya erişir. Man ve Love'un kelebeği yolculuğumuza Andy Williams'ın 69 yıl önceki sesini getirirken gözlerimizde 14 yıl önce 86 yaşında yaşama veda eden Andy Williams'ın 30 yaşındaki hayali belirir. Butterfly.

Beyazdır kelebekler, mavidir, sarıdır, rengarenktir ama bazen de simsiyahtır. O siyahın içinde Latin duygusunun acı kırmızı coşkusu, cha-cha-cha ritminin kıvrak çağrısı saklıdır. Siyah kelebeğimiz Karayiplerin geleneksel ezgileriyle 1988 yılından havalanır ve The Golden Nightingale Orkestra ile İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza ulaşır. Papillon Negro.

The Golden Nightingale Orkestra'nın Siyah Kelebeğinden sonra 1958 yılından havalanan Sarı Bir Kuş Uçar günün 12. saatine. Marvin Keith, Alan Bergman ve Norman Lubov notalar ve liriklerle havalandırır.

Bu sarı kuşu 1960 yılında ise 4 Seattle'lı gencin 69 yıl önce Seattle'daki Washington Eyalet Üniversitesi Kardeşlik Kulübü'nde bir araya gelerek kendilerine The Brothers Four adını veren Bob Flick, John Payne, Mike Kirkland ve Dick Foley'in seslerine ve gitarlarına konarken görürüz onu. Eşi tarafından terk edilmiş, tek başına bir muz ağacının tepesindedir bu sarı kuş. Ona seslenen aşık gibi yapayalnızdır ama ondan daha şanslıdır. Çünkü o mavi göklerde yeni ufuklara doğru kanat çırpacaktır. Yellow bird up in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. You can fly in the sky away. You're more lucky than me.

Nasıl kelebekler ve kuşların uçmadığı bir bahar düşünülemezse, arıların vızıldamadığı bir bahar ve yaz düşünülebilir mi hiç? Kentlerin bizi doğadan alabildiğine uzaklaştıran o baş döndürücü karmaşası ve ivmesi içinde onları nasıl da özledik değil mi? Neyse ki müzikler ve dizeler var. Bir arı ve bir kelebeği aynı ezgide buluşturan, gitar çalıp şarkı söyleyen bir besteci de var. Kim mi? 1917'de Fransa'nın Güney Amerika'daki sömürgesi Guyana'nın başkenti Cayenne'de doğan, babası Fransız asıllı, annesi Karayip kökenli Henri Salvador. Gitar çalmayı Django Reinhardt'ın plaklarını dinleyerek öğrenmiş Henri Salvador. 1930'ların Paris'inde gitarist kimliğiyle adım atmış müzik yaşamına. Besteler yaparak şarkılar da söylemeye başlamış 1940'larda. Notalarda uçuşan arıyla kelebek de 1954 yılından bu cuma öylesine onun müziği, sesi ve gitarıyla geliyor. Henri Gabriel Salvador 70 yıl önce bestelediği şarkısını Maurice Beaumont dizeleriyle seslendiriyor. L'abeille et le papillon.

Nasıl anılar ve özlemlerde uçuşursa arılar ve kelebekler, duygular ve tutkularda da açıp boy atar çiçekler. Ludwig van Beethoven'in notalarından esinlenir ezgileri. Ünlü bestecinin 1867'de yazdığı, müzik dünyasında Für Elise, Elise için adıyla bilinen 25 numaralı La Minör bestesidir bu aslında. Bir klavyerstück, bir piyano parçasıdır. Bodkin, Perry Martuk ve Jill Garfield o piyano yapıtını 1959 yılında bir tutku çiçeğine dönüştürürler. Bu tutku çiçeğini yine o yıl The Fraternity Brothers'ı oluşturan bu üç genç müzisyen ve Jill Fields birlikte seslendirirler. Passion Flower.

Geçmiş zamanların çiçekli anılarına gidilir de Sidney Bechet'in o solmayan küçük çiçeği açmaz olur mu hiç? 3 hafta önceki yolculuğumuzda 1956 ilkbaharında İngiliz Monty Sunshine'ın klarneti ve ona eşlik eden Chris Barber's Jazz Band ile açmıştı Sidney Bechet'in notalarındaki Petit Fleur, Küçük Çiçek. Bugün ise 1959'un Paris ilkbaharında Marcel Mulugi'nin sesinde ve planda buluyorum onu. Fransızca lirikler Fernand Bonifay imzalı, Mulugi'ye eşlik edense Claude Bonin Orkestrası. Petite fleur.

62 yıl önce Mlujin'in sesinde açan Petit Fleur'ı, o küçük çiçeği notalarıyla Paris'te yeşertmişti Sidney Bechet. Şanson Fransız'ın, Fransız şansonlarının mavi çiçeğini ise Paris'te bestelemişti şansonların unutulmaz ismi Charles René. Petit Fleur ilk kez 1952'de açmıştı. Fleur Bleu ise ondan 15 yıl önce 1937'de. Charles-Louis Auguste Claude René adıyla Narbonne'da doğan ve 2001'de 87 yaşında Créteil'de yaşama veda eden Charles René, Mavi Çiçeği'ni 89 yıl önceki sesiyle İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza getiriyor, kendi bestesini yine kendi sözleriyle sunuyor. Fleur Bleu.

Charles Chenet'in 1930'lı yılların Fransa'sında açan mavi çiçeği Fleur Bleu, Latin gelinceğinin kırmızısına bırakıyor yerini. Daha önce de söylemiştim, 1924 Kadif doğumlu İspanyol besteci José María Lacalle'nin notalarında açmıştı ilk kez bu gelincik. Yıllar boyunca hiç solmadı, göz alan, gönül okşayan rengi. İstanbul Radyosu'ndan sunduğum İklimlere yolculuğumuzda bu kez 1982 yılının anılarıyla Kebekli bir Kanadalı'nın sesinde açıyor, 1934'te Montreal'de dünyaya gelen ve 20 yıl önce yine orada yaşama veda eden Fernand Gignac, Lacalle'nin gelinceğini swing ve rock duyguları içinde kendi yazdığı sözlerle anlatıyor. Amapola.

Latin gelinciği Amapola'nın kırmızısı Kanadalı Fernanj'in yakın sesinden duyulur. Menekşelerin moru Jose Padilla'nın notalarıyla 1932 yılının beyaz perdesinde Flower Girl'ün Çiçekçi Kız'ın izgisi olur. Charlie Chaplin'in City Lights, Kent Işıkları filminin müziklerinde duyulur. Yıllar geçer, bu kez 1958 yılının İspanyol ekranındadır Padilla'nın notaları. Flower Girl'den La Violetera'ya, Menekşeler Satan Kız'ın şarkısına dönüşür adı. La Mancha'lı bir İspanyol güzelidir o menekşeci kız. 1928 yılında Ciudad Real dilinde Campo de Criptana'da doğar. Upuzundur adı, tam 8 isimden oluşur. Maria Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isadora Abad Fernandez. Böylesine uzun bir isme yer yoktur ekranlarda. Kısaca Sara Montiel olur adı İspanyol sinemasında. Asıl ismi insanı okurken soluksuz bırakan bu Latin dilberi, Antonio Cesar Amadori'nin yönettiği ve Montiel'in ekranı Ralph Vallone ile paylaştığı La Violetera filmindeki esmer güzelliğiyle erkeklerin de soluğunu keser. Kolunda menekşe sepetiyle işte şu anda 1958 yılının İspanyol beyaz perdesinde Sara. Dilinde ise Menekşeci Kız filmiyle aynı adı taşıyan Jose Padilla imzalı kansiyon La Violetera.

Çayırlar, kelebekler, kuşlar, çiçekler. Bu haftaki yolculuğumuzun iklimlerinde hep çiçekler açtı sevgili dinleyiciler. 7 gün sonra günün 12. saatinde yine TRT Radyo 3'te buluşmak, sizlerle yine çiçekli bir yolculuğu paylaşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz

Biz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan çiçeklerle bezeli, müzik dolu bir yaşam diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Richard Strauss'un geç dönem orkestra yazısının en geniş soluklu yapıtlarından biri olan Alp Senfonisi'ni dinleyeceğiz. Alp Senfonisi, Strauss'un senfonik şiir geleneğinin son büyük örneklerinden biridir. Eser 1911 ile 1915 yılları arasında bestelenmiş, ilk kez 28 Ekim 1915 tarihinde Berlin'de Dresden Saray Orkestrası tarafından bestecinin yönetiminde seslendirilmiştir. Yaklaşık 50 dakika süren yapıt, Strauss'un en büyük orkestra kadrolarından birini gerektirir. Ork, çelesta, çok geniş bir bakır üflemeli grubu, vurmalı çalgılar, rüzgar ve gök gürültüsü makineleri gibi renklerle doğanın ses dünyası olağanüstü bir genişlikte canlandırılır. Eser, başlığında senfoni kelimesini taşısa da geleneksel anlamda dört bölümlü bir senfoni değildir. Strauss burada sabaha karşı başlayan ve geceyle sona eren bir dağ yolculuğunu kesintisiz bir müzikal akış içinde anlatır. Yolculuk karanlıkta başlar. Gece atmosferi ağır ve koyu renkli seslerle kurulur. Ardından gün doğumu gelir. Müzik yavaş yavaş aydınlanır. Dağın görüntüsü belirir ve tırmanış başlar. Bu tırmanış boyunca orman, dere, şelale, çayırlar, sis, buzul ve doruk gibi doğa sahneleri birbirini izler. Yapıt genel olarak bir Alp dağında geçirilen yaklaşık 11 saatlik yürüyüşü betimler. Strauss'un doğayı anlatma biçimi yalnızca manzara resmi gibi değildir. Elbette eserde kuş seslerini, çağlayan suları, rüzgarı, fırtınayı ve güneş ışığını andıran çok canlı ayrıntılar duyulur.

Fakat bu doğa betimlemesinin içinde insanın kendi sınırlarını yoklaması da vardır. Dağa çıkış fiziksel bir yürüyüş olduğu kadar içsel bir yükseliş gibi de hissedilir. Besteci bu yapıtla doğanın büyüklüğü karşısında insanın yaşadığı hayranlığı, korkuyu, mücadeleyi ve sonunda dinginliğe ulaşma arzusunu müzik yoluyla anlatır. Eserin doruk noktası dağın zirvesine ulaşılan bölümdür. Burada müzik genişler, bakır üflemeliler büyük bir açıklık duygusu yaratır ve orkestranın bütün parlaklığı ortaya çıkar. Ancak bu görkem uzun süre aynı yerde kalmaz. Zirveden sonra atmosfer değişmeye başlar. Sis yükselir, güneş kapanır ve uzaktan fırtına yaklaşır. Strauss bu bölümde orkestranın bütün dramatik gücünü kullanır. Rüzgar makinesi, gök gürültüsü makinesi, timpani ve yoğun yaylı hareketleriyle doğanın bir anda nasıl tehditkar bir güce dönüşebileceğini duyurur. Fırtına bölümü yapıtın en etkileyici orkestral sahnelerinden biridir. Fırtınanın ardından iniş başlar. Müzik yavaş yavaş sakinleşir. Günün başında duyulan karanlık atmosfer bu kez yaşanmış bir deneyimin ardından geri döner. Akşam ve gece bölümleriyle eser tamamlanır. Başlangıçtaki gece ile sondaki gece aynı gibi görünse de artık dinleyici farklı bir yolculuktan geçmiştir. Doğa görülmüş, zirveye ulaşılmış, fırtına yaşanmış ve sonunda sessizliğe dönülmüştür. Alp Senfonisi, Strauss'un orkestra renklerine olan hakimiyetini en uç noktada gösteren yapıtlarından biridir. Besteci burada büyük orkestrayı yalnızca güçlü ses elde etmek için kullanmaz. Işığın değişimini, sesin yayılışını, suyun akışını, rüzgarın sertleşmesini ve uzaklardan gelen çan seslerini ayrıntılı bir müzikal dille işler. Bu nedenle eser hem görkemli bir doğa tablosu hem de insanın doğa karşısındaki ruh hallerini anlatan büyük bir senfonik yolculuk olarak dinlenebilir. Şimdi Richard Strauss'un eser sıra numarası 64 olan Alp Senfonisi'ni dinleyelim. Yapıtı Zdeněk Kozler yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası yorumluyor.

Richard Strauss'un eser sıra numarası 64 olan Alp Senfonisi'ni dinledik. Yapıtı Zdeněk Kozler yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası yorumladı. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem. Haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, fonda Avusturyalı büyük besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın Yaylı Çalgılar Dörtlülerinden bir kesit dinliyorsunuz. Besteci, klasik müziğin diğer alanlarında olduğu gibi Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün de büyük ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Mozart'ın toplam sayıları 23'ü bulan dörtlüleri, bestecinin ölümünden bu yana geçen 235 yıl boyunca da oda müziği sevenlerin gözdeleri arasında yer almış. Bu 23 eserden 6'sı ise bir başka büyük bestecinin, Joseph Haydn'ın ismine izafeten Haydn dörtlüleri olarak biliniyor. Türünün en güzel örneklerini içeren dörtlüleri Mozart, 1782-1785 yılları arasında bestelemiş ve Haydn'a ithaf etmiş. Haydn eserleri dinledikten sonra bestecinin babası Leopold Mozart'a şunları söylemiş: "Dürüst bir insan olarak Tanrı'nın önünde size söylüyorum ki, oğlunuz kişisel olarak ya da ismen tanıdığım bestecilerin en büyüğüdür."

Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında Mozart'ın Haydn dörtlülerinden ikisini, 20. yüzyılın en önemli yaylı çalgılar dörtlüsü gruplarından biri olan ve bestecinin adını da taşıyan Amadeus dörtlüsünün yorumuyla sunacağız. Topluluğun Avusturya kökenli olan 3 elemanı, Nazi Almanyası'nın 1938'de Avusturya'yı ilhakından sonra İngiltere'ye sığınmış ve bir sürede burada toplama kampında tutulmuşlardı. Daha sonra bir İngiliz sanatçının, violonselci Martin Lovett'in de katılımıyla 1947 yılında Amadeus Dörtlüsü kuruldu. Dörtlünün iki önemli özelliğinden biri, 1987 yılına kadar tam 40 yıl varlığını sürdürmesi ise, diğeri de bu süre içinde hiçbir eleman değişikliği yaşamamış olmasıdır. Topluluk İngiltere'de oluşup faaliyetlerini bu ülkede sürdürmekle birlikte, müzikal açıdan Avusturya geleneğinin sürdürücüsü oldu. 1950'lerden itibaren müzik endüstrisinin en prestijli firmalarından Deutsche Grammophon için kayıtlar yapmaya başlayan dörtlünün 40 yılda yaptığı kayıtların sayısı 200'ü buluyor. Grubun geniş bir repertuarı olmakla birlikte

Sevgili dinleyiciler, şimdi müziğe geçiyor ve programımıza Mozart'ın 17 numaralı si bemol majör av başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsü ile başlıyoruz. Köhel sayısı 458. Esere av kornalarını çağrıştıran başlangıç bölümü nedeniyle bu isim verilmiş. Eseri 1963 yılında yapılan kayıtta Amadeus dörtlüsü seslendiriyor. Dörtlünün elemanları şöyle: Norbert Breinen ve Sigmund Nissel keman, Peter Schiedloff viola, Martin Lovett violonsel.

0: Mozart'ın 17 numaralı si bemol majör av başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinlediniz. Köhel sayısı 458. 1963 yılında yapılan kayıtta Amadeus dörtlüsü seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi de bestecinin en sevilen eserlerinden biri olan 19 numaralı do majör dizonans başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünü sunuyoruz. Köhel sayısı 465. Dizonans kelime olarak uyuşumsuz, ahengsiz anlamına geliyor ve eser dönemin armoni anlayışına aykırı düşen ilk bölümdeki ağır girişi nedeniyle böyle nitelenmiş. Şimdi eseri 1966 yılında yapılan kayıtta Amadeus dörtlüsünden dinliyoruz. Dörtlünün elemanları şöyle: Norbert Breinen ve Sigmund Nissel keman, Peter Schidloff viola, Martin Lovett violonsel.

0: Mozart'ın 19 numaralı Do majör dizonans başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinlediniz. Köhel sayısı 465. 1966 yılında yapılan kayıtta Amadeus dörtlüsü seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü yorumlar yorumcularda Mozart'ın yaylı çalgılar dörtlülerinden ikisini dinlediniz. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün pusulamızı dünyanın farklı kıtalarındaki güneşli, telaşsız ve sıcak yaz balkonlarına çeviriyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz'la birlikte sizlerle Atlantik'ten Akdeniz'e, Karayipler'den Afrika'nın nehir kıyılarına

kazanan ferah ve akustik bir dünya müziği yolculuğuna çıkacağız. Programımızın ilk bölümünde güneşi farklı coğrafyaların taze, yerel ve neşeli ritimleriyle selamlayan şarkılarla açılış yapıyoruz. Yayına Brezilya'nın dertsiz, neşeli ve kıpır kıpır ruhuyla başlıyoruz. Flavia Coelho'nun 2016 tarihli Sonho Real albümünde yer alan bu parça, Rio de Janeiro sokaklarının enerjisini akustik pop ve reggae ritimleriyle birleştirerek stüdyomuza tam bir yaz neşesi taşıyor. Na Favela.

Ünlü dünya müziği serisi Putumayo'nun Mediterranean Cafe seçkisinde yer alan çok özel bir Akdeniz ortaklığına kulak veriyoruz. İtalyanca içimdeki güneş anlamına gelen bu şarkı akustik gitarlarıyla Haziran gökyüzünü andıran ferah bir atmosfer sunuyor. Il Sole Inme.

Fransız reggae grubu Danakil ve Karayipler'in güçlü sesi Queen Omega'nın bu ortaklığı tekli olarak yayınlandığı dönemden beri dünya müziği listelerinde büyük ses getirdi. Fransızca Her Şey Gider adını taşıyan bu parça adanın el çırpma ritimlerini modern bir pop folk altyapısıyla buluşturuyor. Tout s'en va.

Grammy ödüllü Afrika müziğinin dev ismi Angelique Kidjo karşımızda. Sanatçının 1994 tarihli Aya albümünün bu enerjik şarkısı doğanın korunmasına adanmış neşeli ritimleriyle bizlerle.

Meksika folk müziğinin dünyaca ünlü duru sesi Natalia Lafourcade sıradaki konuğumuz. Sanatçının Meksika'nın müzikal mirasını korumak adına kaydettiği ve en iyi folk albümü Grammy ödülünü kazanan 2020 tarihli Un Canto por México Volume 1 albümünden dinleyeceğimiz bu parça, neşeli yerel gitarlarıyla bizi bir sahil kasabasının meydanına götürüyor. Mi Tierra Vera Cruzana.

Kolombiyalı topluluk Monsieur Perrine, Latin ritimlerini swing cazıyla harmanlayan nevi şahsına münhasır bir tarza sahip. Grubun 2015 tarihli Caja de Musica albümünden dinleyeceğimiz ve internette milyarlarca dinlemeye ulaşan bu neşeli şarkı Nuestra Canción radyolarınızda.

Katalan pop folk topluluğu Chairengo bizi Barcelona sokaklarında coşkulu bir dansa davet ediyor. Grubun 2017 tarihli El Cor de la Terra albümünden dinleyeceğimiz bu şarkı, reggae, folk ve Akdeniz tınılarını birleştiren yapısıyla sıcak bir yaz günü esintisi sunuyor. Una Liuna Alegva.

Avusturya çıkışlı caz ve pop projesi Sen Priva bizi Fransızca Japon balığı anlamına gelen bu tatlı şarkıyla selamlıyor. Grubun 2004 tarihli Super Flu albümünde yer alan bu eser nostaljik bossa nova ritimleriyle bizlerle. Quand j'étais petite

Cezayir'in dünyaca tanınan sesi Suat Massi karşımızda. Sanatçının kalpleri kıran anlamındaki 2001 tarihli kült albümü Deb içinde yer alan ve sadece sen anlamına gelen Gir Enta, akustik gitarı ve sanatçının buğulu vokal performansıyla sıradaki durağımız.

Madagaskar yakınlarındaki küçük bir ada olan Reunion'dan çok özgün bir ses yükseliyor. Morgan G'nin 2019 tarihli kendi adını taşıyan albümünde yer alan Woman Soldier, geleneksel ada ritimlerini modern bağımsız pop ve banjo tınılarıyla harmanlayarak yaz balkonumuzdaki yerini alıyor.

Küba müziğinin yeni nesil duru seslerinden Daime Arosena, geleneksel caz öğelerini Latin sakinliğiyle buluşturuyor. Sanatçının 2019 tarihli Sonokardiyogram albümünün bu parçası, sıcak Küba sokaklarına çöken sakin caz ritmini stüdyomuza taşıyor. Para El Amor.

Pervanenin finalini Akdeniz'in çok kültürlü yapısını müziğine rafine bir şekilde yansıtan Hindi Zahra ile yapıyoruz. Sanatçının Handmade albümünün bu özel kaydı Beautiful Tango, jazz, folk ve sıcak ritimleri buluşturan büyüleyici yapısıyla programımızın son şarkısı oluyor. Pervane'de bugün Haziran ayının bu sıcak cuma gününde dünyanın farklı kıtalarındaki telaşsız yaz balkonlarına konuk olduk. Gördük ki dünyanın neresinde olursak olalım, müziğin sıcak ve samimi ritmi içimizdeki yaz neşesini uyandırmaya yetiyor. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz'la birlikte hepinize huzurlu ve neşeli bir yaz akşamı diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yeni bir temada buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa

Tony En'in İkirus adlı eseri adını Yunan mitolojisinde özgürlüğe ulaşmak için kanatlanan İkirus'tan alıyor. Bu müzikte yükselme arzusu hareketli ve parlak bir piyano diliyle karşımıza çıkıyor. Programımızın açılış eserini Lang Lang ve Tony En'in 4 el piyano için hazırlanan yorumuyla dinliyoruz.

Tony En bestesi Icarus adlı eseri Lang Lang ve Tony En yorumuyla dinledik. Bir sonraki eser Düş Kurma'nın sessiz ama güçlü tarafına dokunuyor. Roh Yong Sim'in Beyond My Dreams adlı eseri yalın piyano diliyle içe dönük, umutlu ve huzurlu bir atmosfer kuruyor. Düşlerimin ötesinde anlamına gelen adıyla eser bize yalnızca bir hayali değil, o hayalin insanın içinde bıraktığı yumuşak izi de hatırlatıyor. Shin Gi-won'un piyano yorumunda bu sade melodi sakin bir anlatıya dönüşüyor. Dinliyoruz.

Royong Sim bestesi Beyond My Dreams adlı eseri Shingi Wo'nun piyano yorumuyla dinledik. Vals geleneğinin parlak ve incelikli dünyası oğul Johann Strauss'un imzasıyla programımıza konuk oluyor. Opus 388 Güneyden Güller Valsi, romantik duyguların çiçek açtığı zarif bir atmosfer kurar. Güneyin sıcaklığını taşıyan melodiler güllerin narin güzelliğini ve yaşamın içten sevincini akışkan bir vals diliyle anlatıyor. Bu zarif valsi Şef Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Oğul Johann Strauss bestesi Opus 388 Güneyden Güller adlı eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Programın atmosferi yıldızların sessiz hafızasına uzanan zarif bir valsle devam ediyor. Blaş Notes'un Yıldızlar Onu Hatırladığında adlı eseri şiirsel duyguyu sakin ve parlak bir anlatımla taşır.

Eser ismi gibi hem masalsı hem de içten bir hatırlayış duygusuyla vals anlatımına incelikli bir dokunuş katıyor. Şimdi Blaise Notes'un düşsel ve zarif dünyasına kulak veriyoruz.

Blush Notes'un Yıldızlar Onu Hatırladığında adlı eserini bestecinin kendi yorumuyla dinledik. Yıldızların Sesi hatırasından sonra bu kez İngiliz hafif müziğinin aydınlık ve zarif dünyasına geçiyoruz. Ronald Binch'in Elizabeth Dönemi Serenadı adlı eseri ilk kez 1951'de Andante Cantabile adıyla duyulur. Eserin el yazması orkestra partilerinde ise The Man in the Street başlığı yer alır. Daha sonra Binch, savaş sonrası İngiltere'de 2. Elizabeth'in tahta çıkışıyla başlayan yeni dönemin iyimserliğini yansıtmak için esere bugün bildiğimiz adını verir. Reginald Klibisch şefliğindeki Stüdyo 2 Senfoni Orkestrası yorumunda eser, zarif bir nostalji ve parlak bir hafiflik kazanır. Şimdi İngiliz hafif müziğinin en sevilen sayfalarından biri sizlerle.

Ronald Winch bestesi Elizabeth dönemi serenadı The Man in the Street adlı eseri Reginald Gilbey şefliğindeki Stüdyo 2 Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Antonin Dvorak'ın Opus 96 Fa Majör 12. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Amerikan adıyla bilinir. Besteci bu eseri 1893 yazında Amerika'da Iowa eyaletindeki Spillville kasabasında yazar. New York'un hareketli temposundan uzaklaşan Dvorak, burada doğayla ve Çek göçmen topluluğuyla çevrili daha sakin bir ortam bulur. Dörtlünün ikinci bölümü Lento, eserin en içli sayfalarından biridir. Melodide hem uzak bir memleket özlemi hem de Amerika'da duyulan yeni renklerin izi hissedilir. Şimdi Dvorak'ın Amerika günlüklerinden doğan bu lirik Lento bölümüne kulak veriyoruz.

Antonin Dvorak'ın Amerikan başlıklı Opus 96 Fa majör 12. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün lento bölümünü Emerson String Quartet yorumuyla dinledik. Dvorak'ın uzak coğrafyalarda duyduğu özlemden sonra bu kez yerli bir bestecinin umutla kurduğu içsel bir yolculuğa geçiyoruz. Oğuzhan Balcı'nın Düşten Gerçeğe Umut adlı eseri adından itibaren bir arayış ve dönüşüm duygusu taşır. Hayal edilenle yaşanan, beklenenle karşılaşılan arasında kurulan bu müzikal çizgi, umudu yüksek sesli bir coşkudan çok yol almaya devam eden sakin bir güç olarak duyurur. Şimdi Oğuzhan Balcı'nın Düşten Gerçeğe uzanan bu umutlu anlatısına kulak veriyoruz.

Oğuzhan Balcı'nın Düşten Gerçeği Umut adlı eserini dinledik. Düşten gerçeğe uzanan umutlu bir anlatının ardından bu kez müziğin hafızasında yer etmiş daha geniş bir orkestral dünyaya geçiyoruz. Margaret Bonds'un Montgomery çeşitlemeleri geleneksel bir spiritüel

ritüel ezgiden yola çıkar. Eser 20. yüzyıl Amerika'sının toplumsal hafızasına dokunan inanç, dayanışma, acı ve umut duygularını orkestral bir anlatı içinde bir araya getiren güçlü bir yapı taşır. Yannick Nezasegen şefliğindeki Philadelphia Orkestrası yorumunda eser hem tarihsel hem de insani bir derinlik kazanır. Şimdi Margaret Bonds'un hafızadan umuda uzanan bu etkileyici orkestral anlatısından bölümleri Yannick Nezasegen şefliğindeki Philadelphia Orkestrası yorumuyla dinlemek üzere sözü müziğe bırakıyoruz.

Margaret Bonds'un Montgomery Çeşitlemeleri adlı eserinden March, Downing Dixie ve Lament Doloroso bölümlerini Yannick Nezasegen şefliğindeki Philadelphia Orkestrası yorumuyla dinledik. Margaret Bonds'un derin ve güçlü orkestral anlatısından sonra program bu kez daha canlı ve şehirli bir atmosfere geçiyor. Florence, adını İtalya'nın sanatla, mimariyle ve canlı şehir dokusuyla anılan Floransa kentinden alır. Eserde bu şehir çağrışımı hafif, parlak ve yürüyüş hissi taşıyan bir atmosferle duyulur. Imcake imzasını taşıyan bu eser, İtalya'nın sıcak renklerini daha modern ve hareketli bir ses dünyasıyla birleştirir. Programımızda şimdi daha canlı bir tempoya açılan bu kısa şehir manzarasına kulak veriyoruz.

Ariyer Hansen bestesi Florence adlı eseri Himkek yorumuyla dinledik. Florence'ın canlı şehir atmosferinden sonra atmosferin son eserinde ritim yükseliyor, müzik bu kez sıcak ve renkli bir final duygusu taşıyor. Picante Pero Sabroso adından itibaren hareketli ve renkli bir karakter taşır. Tony Ybarra'nın yorumundaysa eser Latin ritimlerini gitarın parlak tınısıyla buluşturur. Atmosferi bugün Tony Ybarra'nın enerjisi yüksek ve sanat dolu yorumuyla tamamlıyoruz.

Tony Ibarra'nın Picante Pero Sabroso adlı eserini dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Üst düzey Amerikalı bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatle saat 16'da başladı. Açıklama öncesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Amerika-İran mutabakatına rağmen sürdü. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak. Evlenecek gençlere yeni kolaylıklar yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yönde çalışmalar yapıldığının müjdesini verdi. İşkur başvurularında ve sosyal konut projelerinde bu gruba öncelik verilmesi için çalışmalar olduğunu söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Ailede Türkiye Yüzyılı zirvesinde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Bakan Bayraktar, Ankara'daki 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu. İstanbul'da ilk baklavacılık atölyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 gastronomi lisesi açılacağını ve ilk etabın Eylül'de hizmete gireceğini söyledi. Bakan Tekin, Fetih Ruhu Yarışmaları ödül törenine de katıldı. Asfat'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte gemi teslimatı yapılacak. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Yarınki teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'la birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve iki meclis üyesi de CHP'den ayrıldı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'la yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Amerika ve İran imzalanan mutabakatla pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. Amerika, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken, Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. G7 zirvesi sonrası Amerikan Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye ilişkin açıklaması ortalığı karıştırdı. Trump, zirve sırasında Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etti. Meloni ise, "Ben de İtalya'da asla yalvarmayız" sözleriyle sert bir karşılık verdi. Artvin Aşağı Maden Köyü'nde sağanak sonrası dere taştı. Afyonkarahisar'da şiddetli yağış ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ardahan Ilgar Dağı geçidi de dolunun ardından beyaza büründü. Haberleri sunduk.

İleri Frekans'tan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Programımıza geçen sene yayınlanan albümleriyle büyük beğeni toplamış olan Avustralyalı progresif metal grubu Primrose Pet'le başlıyoruz. Grubun sert rifflerle melodik vokalleri bir araya getiren etkileyici çalışması

Sırada Florida sahnesinin dikkat çeken enstrümantal progresif metal gruplarından Onaronut var. Kendi adlarını taşıyan 2016 tarihli albümlerinden seçtiğimiz Culminate şimdi ileri frekansta.

Programımız dinamik bir sound'a sahip olan Animus Complex'le devam ediyor. Akıcı melodileri güçlü gitar riffleriyle birleştirerek türün hakkını veren topluluktan dinleyicimiz Infinite Conclusions şimdi radyonuzda.

Cent ve enstrümantal progresif metal dünyasının üretken gitaristlerinden biri olan Sean Hall'a kulak vereceğiz şimdi. Sanatçının adeta yeni bir müzikal evren inşa ettiği parçası New World sizlerde.

İleri frekans Macaristan merkezli progresif metal projesi Absent Distance'la hız kesmeden devam ediyor. Grubun melankolik katmanlar ve güçlü ritimlerle örülü parçası Reflecting Me şimdi radyonuzda.

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde faaliyet gösteren Letonyalı bir modern metal grubu olan Morphite, bu yıl yayınlanan albümlerinden dinleyeceğimiz Of Healing Part 5 ve Save a Lie adlı parçalarla bizimle.

Shades of Black adlı enstrümantal projenin arkasında yer alan Amerikalı gitarist, besteci ve prodüktör Matt Zulliger, The Scorpion King adlı parçasıyla bizlerle.

İleri Frekans'ın bu haftaki son konuğu David Maxim Micic. Bestecinin 2012 tarihli albümünden dinleyeceğimiz Along for a Ride adlı parçayla sizlere veda edeceğiz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz

Pop Durak'ta nostalji hatıra değil, yüksek tempolu bir atmosfer. Efsaneleşmiş melodiler, unutulmayan nakaratlar ve enerjisi hiç düşmeyen ritimler saat 19'a dek TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle. Açılışta İngiliz glam rock grubu Roxy Music üyesi Brian Ferry, 1976 yılında çıkan solo kariyerinin 3. albümüne adını veren 1 numara 45'lik Let's Stick Together, Pop to Rock başlıyor. Pop to Rock.

Let's Stick Together dinledik. Brian Ferry Avustralya'da 1, ülkesi İngiltere'de 4 numaraya ulaşırken karşısına çok güçlü rakipler çıkıyordu. Onlardan biri R&B ve pop müzik yıldızı Billy Ocean. Amerika'da Billboard listelerinde 22, İngiltere'de 2 numarada unutulmaz Love Really Hurts Without You.

Billy Ocean'ın ardından takvimler 1977 yılını gösterirken Young Hearts Run Free ile müstesna Candy Staten'ı konuk ettik ve Bee Gees cover'ı Nights on Broadway'i dinledik. 80'ler bir şarkı uzakta duruyor ama biz 1978'de mola veriyoruz. Elektronik müziğin en karizmatik ve vizyoner figürlerinden biri olan Jean-Michel Jarre, elektronik müziği sadece stüdyo işi olmaktan çıkarıp devasa görsel şovlarla birleştiren usta isim ve efsanevi Equinox albümünden Equinox Part 5.

soğuk ama etkileyici bir sahne duruşu, bilim kurgu estetiği ve modernist imajı, özellikle 80'lerde uzay çağı hissi veren tarzıyla büyük ilgi gören Jean-Michel Jarre'ı konuk ettikten sonra radyolarınızda New Wave efsanesi A Flock of Seagulls, Mike Score önderliğindeki grup I Ran

A Flock of Seagulls Wishing'le başarısını 1982 yılından 1983'e taşıyacaktı ama hedefi bir numara olan onlarca güçlü şarkıcı ve grupla mücadele etmek zorunda kalacaktı. Örnek mi? Philip Oakey'nin synth-pop efsanesi The Human League, Billboard dans listesinde zirveye demir.

Howard Jones Human Sleep albümündeydi. Kariyerinin ilk 45'liği, 80'lerin elektronik pop patlamasının simge kayıtlarından biri New Song dinledik. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek nostalji turuyla anıları tazelemeye devam edecek. İngiltere'den İskoçya'ya hit 45'lik I Dream to Sleep'le hatırlanan synth pop grubu H2O, 1984 yılında çıkan Fate albümünden Who'll Stop the Rain.

2018 yılında hayata veda eden soul müziğin kraliçesi, tüm zamanların en önemli yıldızlarından Aretha Franklin, 1986 yılında Billboard listelerinde ilk onda Who's Zoomin' Who albümünden çıkan 4. 45'lik Another Night.

Aretha Franklin listelerde yükselmeye devam ederken sinema severlerin gözdesi Legal Eagles filmiydi. Başrollerinde Robert Redford, Daryl Hannah ve Debra Winger'ın olduğu filmde kullanılan şarkısı Love Touch ve radyolarınızda Rod Stewart.

Johnny Hates Jazz buradaydı. Sözlerini grubun beyni Clark Deschler'ın yazdığı I Don't Wanna Be A Hero pop duraktaydı. Şarkı grubun 1988 yılında ülkeleri İngiltere'de bir numara olan Turn Back The Clock albümünde yer alıyordu. Yine 1988 yılında devam. İskoç indie pop grubu Aztec Camera, biraz da Amerika'da Billboard listelerinde başarıyı hedefleyen R&B esanslı Love albümünden Working In A Gold Mine.

Son dakikalara yaklaşırken sıra geldi 90'ların havasını solumaya. İlk albümü Affection'la 1989 yılının en iyilerinden Lisa Stansfield. 1991'de çıkan ikinci albüm Real Love. Hit 45'lik Set Your Loving Free.

Pop to Rock 1976'da Brian Ferry ile başladı. 1999 yılında Fats and Small'la final yapıyor. İngiltere'de dans listelerde bir numarada Turn Around.

Hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Olga Amelchenko'nun müziğinde birkaç önemli özellik öne çıkar. Güçlü melodik anlatım, geniş ve sıcak saksafon tonu, doğaçlamada hikaye anlatıcılığı, folk ve çağdaş klasik müzik etkileri. Eleştirmenler onun müziğini zaman zaman Jan Garbarek, Mark Turner ve Joe Henderson çizgileriyle karşılaştırır. Ancak Sibirya kökenli melodik duyarlılığı ona özgün bir karakter kazandırır. Şimdi sanatçının 2023 yılına ait Slaying the Dream albümünden seçtiğimiz çalışmalarına kulak verelim. Önce bir Mussorgsky uyarlaması Gnome ve ardından sanatçının bestesi Gray is the Color of the Sky.

Saksafoncu Olga Amelchenko halen kendi dörtlüsüyle çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Helikon projesiyle Paris caz sahnelerinde oldukça aktiftir. Şimdi sanatçının 2018 yılına ait Shaping Motions albümünden iki beste dinliyoruz. Jetlag ve Wedding Berlin.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Radyo 3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Mart 2008 akşamı verdiği konserin kaydını dinleyeceksiniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 3. programında bir konser programından sizlere seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı José María Florencio yönetecek. Solist keman sanatçısı Anna Statkevich ve konsertmeister Levent Kardaş. Bu akşam programda yer alan eserler Sergei Rachmaninoff'un The Isle of the Dead, Ölüm Adası adlı eseri, Karol Szymanowski'nin Opus 35 1 numaralı keman konçertosu, solist Anna Statkevich olacak, Anton Dvorak'ın Opus 88 Sol Majör 8. Senfonisi icra edilecek bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olağan hafta sonu konserinin program çerçevesinde. Orkestrayı yönetecek olan Brezilyalı sanatçı José María Florencio, viyolacılık, bestecilik ve şeflik alanlarında Polonya'da eğitimini tamamladı. Doğduğu yer olan Fortaleza'da müzik eğitimine başladı. Belo Horizonte'de Minas Gerais Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve ünlü hocaların gözetimi altında eğitimini tamamladı. Alkışlar size kadar da ulaşıyordur sevgili dinleyiciler. Orkestra üyeleri yerlerini almaya başladılar. New York'un ünlü Juilliard Müzik Okulu, Viyana Müzik Okulu ve Varşova Müzik Akademisi okullarından master kursları için davet edildi. Varşova Müzik Akademisi'nden ödüllü mezun oldu. 7 değişik milletten oluşan 9 profesörle birlikte şeflik alanında çalışmalar yaptı José María Florencio. Şeflik alanında master eğitimine devam ederken aynı zamanda enstrümantalist olarak da çalışmalarına devam etti. 1999'dan beri Poznan'da Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğü ve genel sanat danışmanlığı görevini yürütüyor. Bu akşam orkestrayı yönetecek olan José María Florencio. Sergei Rachmaninoff'un The Isle of the Dead eseriyle ilgili de bilgiler verelim. 1907 yılında Paris'te 19. yüzyıl sembolizminin önde gelen isimlerinden olan İsviçreli ressam Arnold Böckli'nin Isle of the Dead adlı resminin bir kopyası eline geçen Rachmaninoff, Dresden'deki arkadaşı Nicolas von Struve'nin de önerisiyle bu eser üzerine bir müzik yazmaya karar verir. Böckli'nin resminde mitolojik bir karakter olan Charon teknesiyle beyazlara bürünmüş, yas tutan bir kişiyi ve onun önünde duran tabutu Ölüler Adası'na taşımaktadır. Eser 5 bölü 8'lik ölçüde denizin dalgalanmasını anımsatan bir yazıyla ağır bir şekilde başlar. Ardından Rachmaninoff'un ölüm ezgisi olarak adlandırdığı 13. yüzyıldan kalma Dies Irae, Gazap Günü adlı ezgi işitilir. Aynı ezgiyi besteci senfonik danslar, Paganini'nin bir teması üzerine Rapsodi ve 2. senfonide de kullanmıştır. Ve şimdi Sergei Rachmaninoff'un Ölüm Adası, The Isle of the Dead adlı eserini dinliyoruz.

Jose Maria Florencio yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Sergei Rachmaninoff'un The Isle of the Dead, Ölüm Adası adlı eserini dinledik. Programda şimdi Karol Szymanowski'nin Opus 35 1 numaralı keman konçertosu var. Solist keman sanatçısı Anna Staszkiewicz sevgili dinleyiciler. 1983 Polonya doğumlu Staszkiewicz 2007 yılında Poznan'daki Paderewski Müzik Akademisi'nde Profesör Marcin Baranowski ile çalışarak birincilikle mezun oldu. Anna Maria'nın Polonya ve ülke dışında kazandığı birçok ödül var, bunlardan bazıları. 2006'da Poznan 13. Uluslararası Henryk Wieniawski yarışması en iyi Mozart yorumu üçüncülük ödülü. 2001'de Lodz'da 5. Uluslararası Karol Szymanowski yarışması birincilik ödülü. 1999'da Lublin Serzewanski Genç Kemancılar yarışması üçüncülük ödülü ve daha birçok ödül. Polonya'da sayısız konserlerin yanı sıra birçok ülkede de konserler vermiş genç sanatçı. 1917-1918 yıllarında yazılmış olan birinci keman konçertosu ilk kez 1922'de kemancı Milnarski tarafından Varşova'da ve daha sonra 1924 yılında

Kendisine armağan edilen Koşanski tarafından Philadelphia'da çalınmıştı. Bestecinin arkadaşı Koşanski yapıtın yazılışında yardımcı olmuş, keman tekniğine uygun uyarlamalarda bulunmuştu. Evet, akortunu tamamlıyor Stasiewicz ve şimdi de Karol Szymanowski'nin bir bölümlü Opus 35 bir numaralı keman konçertosunu dinleyeceğiz. Solist keman sanatçısı Anna Stasiewicz ve kendisine Jose Maria Florencio yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Genç Polonyalı keman sanatçısı Anna Staszkiewicz, Karol Szymanowski'nin Opus 35 1 numaralı keman konçertosunu seslendirdi. Kendisine Jose Maria Florencio yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti. Genç sanatçı Staszkiewicz bir kez daha sahneye gelmek üzere, alkışlar kesilmiyor. Evet, tekrar sahnede, elinde kemanı var. Eğilerek seyirciyi selamlıyor. Bir bis parçası getirecek mi bu alkışlar? Evet, bir bis parçası diliyoruz.

Anna Staskiewicz bir bisle cevap verdi seyircinin alkışına. Alkışlar durmadı. Bir kez daha sahnede genç sanatçı eğilerek selamlıyor Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki seyircileri ve şu anda sahneyi terk ediyor. Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'te bir konser programının 2. bölümündeyiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şimdi yine José María Florencio yönetiminde Antonin Dvorak'ın Opus 88 Sol Majör 8. senfonisini seslendirecek. Bestecinin sağlığında yayımlanan senfonilerin dördüncüsü olduğu için son yıllara kadar bu yaratı dördüncü senfoni olarak biliniyordu. Dvorak'ın eserlerini Almanya'da basmakta olan yayın evi sahibi Simrock, büyük eserlerin zararına basıldığı gerekçesiyle sanatçıdan küçük parçalar yazmasını istiyordu. Dvorak ise ancak içine doğanı yazabileceğini, böyle bir kısıtlamaya uyamayacağını cevap olarak yayın evine bildirdi. Besteci bu sıralar 1889'da Prag

Akademisi'ne üye olarak seçilmişti. Buna teşekkür için aynı yıl 6 Ağustos'ta 8 Kasım arasında yazdığı Sol Majör Senfonisi'ni Londra'da Novello Yayın Evi'ne bastırdı. Bu yüzden esere İngiliz Senfonisi de denilmekte. Senfoni ilk kez besteci tarafından Prag'da 2 ay sonra da Londra'da yönetildi. Büyük etki yarattı. Eseri göklere çıkartan İngiliz eleştirmenler bu yaratıyı senfoniden çok Bohemya köylerinin canlı renkleriyle dolu Slav danslarından oluşan büyük bir rapsodiye benzetiyorlardı. Öte yandan bu olağanüstü başarı Simrock için güzel bir cevap olmuş ve sanatçının eserleri aynı adı taşıyan yayın evi tarafından kayıtsız şartsız basılmaya başlanmıştı.

Jose Maria Florencio yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Anton Dvorak'ın Opus 88 Sol Majör 8. Senfonisini seslendirdi. Bölümler Allegro con brio, Adagio, Allegro grazioso ve Allegro manon troppo'ydu sevgili dinleyiciler. Haftaya Cuma günü yine Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'te bir konser programında buluşmayı diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Küçük konser başlıyor. Programımız Claude Debussy'nin Bergamasque Suite'inden 3. bölüm Clair de Lune adlı eserle başlıyor. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Debussy'nin Bergamask Suite'inden 3. bölüm Clair de Lune'ü dinlediniz. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki eser Frédéric Chopin'in Opus 9 Mi Bemol Majör 2 numaralı Nocturne'ü. Ivan Moravec yorumluyor.

Friedrich Chopin'in Opus 9 Mi Bemol Majör 2 numaralı Nocturne'ünü Ivan Moravec seslendirdi. Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı Fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü Emerson Yaylı Sazlar Dörtlüsü seslendiriyor.

Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı Fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü, Emerson Yaylı Sazlar dörtlüsünden dinlediniz. Edvard Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Nocturne'ü, Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendiriyor.

Edward Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Nocturne'ünü Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımız Foren'in Opus 50 Pavan adlı lirik eseriyle sona eriyor. Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A milli futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına katılacak. Yarın temel yeterlilik testi, pazar günü alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu vurguladı. Yeni açılan hat 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi, parti içi birlik ve kurumsal disiplini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yok dedi. Partinin içinde bulunduğu bu süreçte kurumsal ciddiyet ve birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür

Gökçe Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulunduğu olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Karaal'ın araca zorla bindirildiği anlara dair de video paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İtalya İş Forumu'nun kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yeni hedef yıllık 40 milyar dolara ulaşmak dedi Bakan Bolat, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için de İtalya'nın desteğine güvendiklerini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'de hitap eden Yumaklı 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Bakan Bayraktar, Ankara'daki 7. Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde planlanacağını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı. Görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Üst düzey ABD'li bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkesle anlaştığını duyurdu. Açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatle 16'da başladı. Lübnan basınına göre açıklama öncesi ve sonrasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Yurdun bazı illerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Artvin Aşağı Maden Köyü'nde sağanak sonrası dere taştı. Afyon Karahisar'da şiddetli yağış ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ardahan Ilgar Dağı geçidi de dolunun ardından beyaza bürüldü. Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü. Haberleri sunduk.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşam da her zaman olduğu gibi güncel albümlerden ve diğer çok keyifli şarkılardan oluşan seçkimizle karşınızdayız. Programımızın ilk konuğu My Sleeping Karma. Tamamı enstrümantal çalışmalarıyla tanınan topluluk, doğu felsefesi ve spiritüel temalardan beslenen müzikal yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Gruptan dinleyeceğimiz Prithvi şarkısıyla TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

programımız Grand Stand'le devam ediyor. İsveç progresif rock geleneğinden beslenen ve Genesis grubu etkilerinin yoğun olarak hissedildiği grup, İskandinav müziğine özgü melankolik atmosferi modern düzenlemelerle bir araya getiriyor. Grand Stand'den dinleyeceğimiz Storm Man radyonuza geliyor.

Sırada Legacy Pilots grubu üyesi George Hahn'ın projesi Finally George var. Sanatçı Icy Skies albümünde progressive rock, pop ve art rock gibi türlerin birleştiği RPWL, Steven Wilson, Steve Hogarth dönemi Marillion'ı, Pink Floyd, David Gilmour ve Barclay James Harvest'ın duygusal derinliğinin etkilerini de duyabileceğimiz renkli bir çalışma ortaya koymuş. Finally George'dan dinleyeceğimiz albümün isim şarkısı Icy Skies radyonuzda.

Ses tiryakisine yeni yayınlanan albümlerle devam ediyoruz. İngiliz besteci ve solist A.A. Williams yeni çalışması Solstice'i yayınladı. Etkileyici şarkı yazımı ve vokaller, inişli çıkışlı post-rock ve melankolik mezistar etkilerinin duyulabildiği bu başarılı albümden seçtiğimiz Little by Little'la Radyo 3'te yayınımız sürüyor.

Geçtiğimiz program bir konser performansına yer verdiğimiz Vanden Plas grubunun bu kez yeni yayınlanan tamamı akustik albümleri Occult 2 ile devam ediyoruz. Grubun orijinal şarkılarının akustik yorumlarının yanı sıra klasik şarkılarında yeniden yorumlandığı albümden seçtiğimiz Healing Tree radyonuzda.

sırada Leprous grubu solisti Einar Solberg'in yeni solo çalışması Vox Occulta var. Norveç Radyo Orkestrası'nın sanatçıya eşlik ettiği albüm, Solberg'in eşsiz vokalleri ve çok başarılı senfonik düzenlemelerle dikkat çekiyor. Vox Occulta albümünün en başarılı eserlerinden epik bir çalışma Grex'le Einar Solberg'i dinliyoruz.

Ses Tiryakisi'nin sonuna geldik. Bu akşam son olarak arda arda dinleyeceğimiz enstrümantal şarkılar Est Hesis'ten Abyss ve SIILK grubundan Spandam radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda buluşmak üzere, hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Alman grup Trio Sense'in Stories of Life albümünden birkaç parça yer alacak. Grubu piyanoda Bernhard Schüler, basta Omar Rodriguez Calvo, davulda da Tobias Schulte oluşturuyor. Besteler de piyanist Bernhard Schüler'e ait. İlk dinleyeceğimiz parça Lale Minna adını taşıyor.

Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde İngiliz gitarist Tom Ohlendorf'un Where in the World albümünden de 5 parça yer alacak. Albümde gitariste piyanoda Aaron Parks, basta Connor Chaplin, davulda da James Madryn eşlik ediyor. Besteler de Tom Ohlendorf'a ait. Albümden şimdi ilk olarak Three Bridges adlı parçayı dinleyelim.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. William Walton'ın Si Minör Keman Konçertosunu ve Johann Svensson'ın orkestra için Opus 18 Romeo ve Juliet Fantezisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Meksikalı besteci Manuel Maria Ponce ile başlıyoruz. Eserlerinde Meksika folklorunu ve büyük ölçüde unutulmuş bir halk şarkısı geleneğini gözlemlediğimiz bestecinin gitar prelütlerinden seçkileri Estonyalı gitarist Heiki Matlik seslendiriyor.

Gitarist Heikki Matlik, Meksikalı 20. yüzyıl bestecisi Manuel Maria Ponce'nin gitar prelütlerinden seçkiler seslendirdi. Karl Maria von Weber'in iki piyano için 6 kolay parça serisinden Sonatina, Romans ve Menüe bölümleriyle devam ediyoruz.

Maria von Weber'in 6 kolay parça serisinden Sonatina, Romance ve Menuet bölümlerini Antra ve Norman Swixne ikilisinden dinlediniz. Johann Christoph Friedrich Bach'ın yaylılar ve sürekli bas için re minör, simfonya formundaki eseri var sırada.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın Re minör sinfonya formundaki eserini Das Kleine Konzert topluluğu seslendirdi. İngiliz müzik tarihçisi ve besteci Hubert Parry'nin 1918 yılında tamamladığı Veda Şarkıları başlıklı koral motetlerinden sonuncusuyla devam ediyoruz.

Gilbert Perry'nin 1918 tarihli Veda Şarkıları başlıklı koral motetlerinden sonuncusunu Paul McRish yönetimindeki Gabrieli Consort'tan dinlediniz. Çek besteci Bedřich Smetana'nın 1874 yılında tamamladığı Vatanım başlıklı senfonik şiirinden Moldova adlı bölüm var sırada.

Andrei Smetana'nın Vatanım adlı senfonik şiirinden Moldau başlıklı bölümü, Richard Hickox yönetimindeki BBC Ulusal Galler Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 570 si bemol majör piyano sonatıyla devam ediyoruz. İzlandalı piyanist Víkingur Ólafsson yorumluyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği Köhel 570 si bemol majör piyano sonatını Víkingur Ólafsson seslendirdi. 20. yüzyılın İngiliz bestecisi William Walton'ın si minör keman konçertosu var sırada. Solist Kanadalı kemancı James Ennis.

Robin Walton'ın Si Minör Keman Konçertosunu solist James Haynes ve Bramwell Tovey yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın 678 katalog numaralı koral prelüdüyle devam ediyoruz. Ork sanatçısı Bastev Rome seslendiriyor.

Sebastian Bach'ın 678 katalog numaralı koral prelüdünü org sanatçısı Bas Devrom seslendirdi. Programımızın bu bölümü Norveçli besteci Johan Svendsen'in 1876 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 18 Romeo ve Juliet fantezisiyle sona eriyor.

Johann Svensson'in 1876 tarihli Opus 18 Romeo ve Juliet fantezisini John Storgaard yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.